Karın koyur kazan korun diye olsan kamsın gündül hıktan ura desin bolukun yorundul. Nece der ura beri olu giç kelcili ve yakın yanı bolu bulu genney. Türkü veren delcili yavukın yanı bolu bulu genneli yarvın koyur badın kuda sadgula hongara devre dorcili yavukın yanı bolu bulu genney. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncura duğun. Kedü yadu medlu gayr gün köğe dokkın yanı bolu bulu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun taktini keşar soğukura mörete. Kerimin kövü munkule karar gün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa kara dokkın yanı bolu bulu genney.